Einen hohen, jemand hohen, jemand grüßen Bog. Amen. Halleluya ve can üstüne ol. Bütün aşağı gelinleri bizi sorsun. Duvaktan alın. Gelin sen, babasına durup gel, bağın çıkır. Amusuna da gel kimeç. Hristos, hasta ver ol, bir farkanı tuttunuz. Amusunu gelmasın. Ve sen de, ben ne para kaynaklar diye arsa burada. Bırakın. Yeterirsen, buna sahip ne görüp renkten ki hava. Orada bir kumsuz duvar. Bakacağı o avuçtan uzman ama. Yani şınandım. Uğramı. Lave ol, can uzman ama. 3-5 ay sonra yaşı avuçlarında sende baktı. Temiz. Temiz. Ben kalay sor. Yer, hafsa tutun, mer, meşter. Yaradan meç, çin düzen, düzen, düşmanlıktır. Ay düzen, düzen, bazı meç, ay, or ver bütün meçten. Men kal, çin ahoncu düşmanlıktır o düzere. Orada der, ay ne gör, yer hemen, çi hamamada saner, ver hamozun derim. Ay şimdi düzen, Por Christos altarasını merşerat hamozundan unutmasın. Gelgel, çek, kırkler, zaman hastalığı bu, ıvır tabi yükselok de. Uleman, ben aşpes çıkortsay, hani bol, ne hamozundan ne haye ayıbet. Gel hamozundan masin yukosyalıları, padras renk yaptığımız sıkal, ömürlü, Gel, mektapların tüm her kadarı yok ayıtmasın. Saray, kız kalp patlanmadan, borbisi de aynı ettiğin pek vakti yerine kopça gidiyor bari. Ayıp patçara ve bor, zülker, dumadenan koranını açır. Eğer fuh tüdü kadarı nasıl açır, bu kıskana anor ortaklıyor. Remen, sen o korun değil, sen yok o korun değil mi? Ve sen eliye boş mektubatla aynı şekilde gel kuzu sardın. İster kuz kendini geleceğe, anne sen eli o evin kapat sen ama aşkını bırak. Yaman deriz geldi iki meş. Yaman ilimiz bitmem mektubatını o kayalı verin. Aşkın korku istosu Jamanada hiç havadan çaldı, sıkaldı, esti. Çeyin pırlar mekmanının dolu kalabalığı. Hristos, Aysol Mez, Gürüra bile ilk mekidak tükkan. Ve aspas hiç kuzemezme. Amosmagen yankı, Lala ve saskın alama mektep geçiden, Mer, Anadagen yankı. O da aracı durur yanı tatılar. Yer, Murat Sütkan yer sanger. Mer, Tohmik, Korka Bor, Ündayı da Kumuşa Bülkayın aracı. Yer, o devam odayım. Hasen Ünman aracı durur yer bana abone patsı, kan vermeye tasları. Daha ağası, ikna gidip Sütkan Bor. Hristos Aysor, Mezgü Hırabi'ye zorlukken bir dakika. Ben ilk zorlukken bu konserin asaçlarıydı. Ahmet Mark bir zorlukken sahmanlar oldu. Zorlukunlar önden hep bayıldı. Aman kayın yan dışarına gördü. Ne hasta bütünlere pas bayıldı. Ne hokevon arjekleri. Müşakır kayın arjekleri de konser oldu. Kadar menkniş ıspasekte uyuşlar zorluklu antalına. Boç bok madras verilece atmasın. Zorluklu sakre edin. Arap zorluklu yanı gayri çevirmeye aynı yaptır olmuyor. Hristos Aysol mezgülere bir silah kitap tutacak. Kovan Hesabı dağın içkisi.
asfalt seri. Bir karibol asfalt seri ne kastı hepsi. Bir asfalt neri. Bir fazen siyo. Ondan olarak yok. Ne yaptın meşten bir kravi. Ay sonra asfalt. Ve temel anadada. Vavakadan kentin meşte. Çıkaralı Kristos. Gelmek bekçi ispasın bu Ağustadan handeli handeli ve sütlet beraber istiyoruz. Gel geçen bu gün bayma ay handeli demiş. Geçen bu gün bu hastalık ya kitaplık ya doğa terim ol bir silo ve burası. Kuramın tek tekit kankaya Meryem'deki ütle halde asfalt. Meryem'den ki umutluğun duval ve Kristos sen nelerde olur. Mesih doğrultuyan araştırmakta olur. Mevgetmekten ne yasası bulan Kristos'u ayrıs meraçı boç pek anket kılığına geçen burada kalaktı yetişir o yıkanılmaya amramın yıkanılmaya. Neden buranın şeyi daha uğraşsam ben? Ay ıslatsın diyor. Ne kadar sor. Avenin getirmenle her dağda hangi yerde çalışacak ben. Her uçumuna bir geçme yerinde. Her muşabı tayin alacaklara yakandan lekçe olur. Nuna at gider maddi. Bir ayıkçı o para var. Ama nasıl diyor. Ağaçın bir işgahı canı sandeliz ona yapmıyor. Ne